0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru partundu.
2: Lavur.
1: İnce ve idan da erikinam.
3: Lavur meren kanin.
1: İnne orada bile seyre çefi rakı. Nege eller nele soğuma erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaubmıyorum.
0: Neden buradan kalamıyorum? Glaubmıyorum. Neden buradan
2: kalamıyorum?
0: Neden buradan kalamıyorum?